yemiyon benimki yalı şahid yalı neme kenok başahid mutayya mutayi neme yalıntı yalı Cibril la yabal yalıntı yalı Cibril muyni ve timin khatu yuhu yuhu bu ford ve khamentini yuhu fam yuhu bu muadab sen khali yem yip yedadim nermeli kesasi

müfehel basandır. Neke? Bir gün gidin natürlü gittiği babu sohnesi manav tante Yusuf'a babu mümkü bir ergi tedibini gürge uak bunu mu? Ne? Yusuf nasi mangele inyanın den nubbu sekre bin rahmetini hale bir uakma bunu bulunan nubbu nasbatın nubbu mınna jur ak nono ci dikentem ak ay frayram.

0: kendisini
1: Mahrebi.
0: Yoksa ne derin sınırı öpmeni mi koyduk? Ben bunu duyum. Mahrebi'nin olsa gerek mannen değil Mahrebi. Senin doğduğu yakını ben. Nakventini fuhu senin bu hacı olarak cidin bir ömrü dedi bu hacı bir. Bize ömrü de ne vardı ki suf. Nakfuhu yubatım pek doğru yönek cidin. Öyle dedim ben. Benim bana yemek uyuyorsun. Madde yedim mi? Sopayı ve hale gidin ayyosu. Tebis bunu yosu fi. Cidin bir ömrü cidik. Demek ne küçük bir bu da ne vardı. Mula bekali yani dedi ki. Fukal mekiyen olarak cidna tamam. Mula mi? Dedi döner. Hakikim yani de kadar ben de hikmim ki dami yakubayı. Mahmet ki bu emmen mermer. Bu yakınlar için olarak sana ben de gif. Yana dedim kovun sıfahımlar oldu. Bir o bilmeler ki Yusuf'a dedi hemen dolandı. Ne kadar ben? Ne kadar ben? Ne kadar ben? Ne kadar ben? Ne kadar ben? Ne kadar ben? Ne kadar ben? Ne kadar ben? Ne kadar ben?